Imitin gebeberta aynı onun ye. Imitin e gebeberta aynı ona. Eli günü gitüge Ağustos'un ni. Imitin e gebeberta aynı onu. Imitin gebeberta aynı ona. Ejin atın imitin ya imitin gebeberta gitü aynı onu. Sırkuan SMS o. İmmo gitil onu imitin onu gitü Ağustos'un ni. Ama ağırı gitüge ni bugülü o gitü karab terer utkuro gitü tutu mat gebot again ya ni. And nothing was start 274 Aja. Gelinci zinotun imitini on illama tu otulan tulu tuge mazani 4000 ini guni. Nothing was start 274 Aja. Edigiti number one. Edigiti number one gitu gosun ene leni betini buran gimi tenek ta gitari ya. Gimi tenek ta gitari. Nothing was start 274 Aja. Agogili onu gut korogu bigo de jetay taman korogu gujuzi tuge ni ona. A gig going to want 4,000, 4,000, 4,000. And already to not in the new to get ghost on any side to not in the way. Side to not in the garage to get on your own gill again. Not on the moon. I got leading to get a ghost on the name. Nitong the star. A 2, 74. Aja. A digitit number one. Digitino number one gitu ghost and again gonna get to get any on a gill lending to 4,000 and or not again. Imagine any gun again must.